Niki matur sembah nuwun Bu Sri Purnama ugi Bu Sri Utami saha Bu Pandan Bapak Wito seger waras sedoyo

suarse Mbak Endang. Wonten iki Mas Sujianto, Pak Kastolani. Wonten iki Samiani.

Awas sami-sami lo, Bu Pandan. Wilujeng laras kemawon. Salam kagem Nduk Nur. Nduk Eli.